Az yapıyorsun. Her roz yakadan bapış. Az yapıyorsun. Surdina der Az yapıyorsun.